0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
5: En güzel güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklam.
3: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
2: Reklam.

Hem yazımda hem de kışımda, aşk bitmeyen bir savaş bela başımda. Moruna buz yarana tuzu basan yok. Geçmiş olsun kalbim acıların.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, classics ve lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçlar'da.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Hani söz vermiştin bana, bitmeyecektin. Yine başın dumanlı, kirpiklerin ıslak, gözlerin kanlı kanlı, ah delikanlı. Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın. O kadının adını anmayacaktın. O zalimin adını anmayacaktın. O kalpsizin adını anmayacaktın. Anmayacaktın.
1: En iyi müzik Radyo Tuz Gölü'nde.
2: Hemen giriyoruz. Canlı ile otur ve çal.
3: Kendi mutfağına çalacağız.
4: Hazır arkadaşlar, hazır. Son 5.
2: Bunda koma yok, rahat çalabilirsin.
3: Koma var.
2: Ama sen öyle
3: şana girince.
2: Ha, şana girince
3: başlıyor koma tabi, burada var.
2: Başta yok.
3: Başlayalım.
2: Hazır. 1 1 2 3 1 2 son ki 3.
5: Dede şef, evet.
2: Zillerle sadece.
3: Zillerle. Sen biraz şey yapacaksın. Şeyi de ta. Can Leyli Leyli. Biz bakacağım ya, orada giriyoruz.
2: Hazır.
3: Oraya kadar şefle gidiyoruz.
2: Tamam.
3: Çok teşekkür ederim anlayışınızdan dolayı.
6: Kıvırcıktan bahsediyor yani.
3: Evet.
2: Bir ki, bir ki, bir ki, bir ki, üç, bir ki, son ki, üç.

beni kendinden mahrum bıraktın. Vurdun kapıyı, iz bile bırakmadın. Dönecek misin bir gün? Dönsen bile...

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen Ucuzluk Festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklam.
3: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçhisar'ın kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
2: Reklam.

ağaç olduk. Meyve verdik, dal verdik. Bulut olduk, yağmur verdik, kar verdik.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
5: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Dikkat, dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçsar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Reklam.
4: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçsar'ın kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
5: Reklam.

Evet, saygıdeğer kıymetli dostlarım. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Bir kişi ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene kilonu ölç, sağlıklı kal kampanyamız vardı. Bu sene de hareket yaşını öğren, sağlıklı kal kampanyamız var. Meydanlarda, kalabalık yerlerde insanların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçüyorduk. Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık. 228 bin vatandaşımızın da fizik tedavi ve fizyoterapistler eşliğinde kilo vermelerini ve sağlık hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık, dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Şimdi reklamlar.
4: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM.

0: Alışverişin doğru adresi Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 3894. Adres Tuzla Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı, numara 37 Taksim A, Şerefli Koçsar, Ankara, pazar yeri karşısı. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su
3: Arıtma. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 6177.
5: Şerefli Koçhisar.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
7: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
8: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçsar, Ankara, telefon 0532 464 33 21 0532.

0: 0212-220-9911. Serüven Motor Dünyası Bahar Kampanyası başladı. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
1: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seç al fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 61 77.
3: Şerefli Koçhisar.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçlar'ın kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Anne'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Bir kişi ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene kilonu ölç, sağlıklı kal kampanyamız vardı. Bu sene de hareket yaşını öğren, sağlıklı kal kampanyamız var. Meydanlarda, kalabalık yerlerde insanların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçüyorduk. Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık. 228 bin vatandaşımızın da fizik tedavi ve fizyoterapistler eşliğinde kilo vermelerini ve sağlık hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık, dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Şimdi reklamlar.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık? Alalım ama nereden?
7: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
7: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
8: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, karton piyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da.
9: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
10: Pasifik Su Arıtma.
9: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
10: Pasifik Su Arıtma.
9: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
10: Pasifik Su Arıtma.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
11: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
11: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
7: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
12: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
13: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market bu şehrin markası.
1: Reklam.
2: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Pro-

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 61 77.
6: Şerefli Koçhisar.
4: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen Ucuzluk Festivali başladı.
3: A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İl Kokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 61 77.
6: Şerefli Koçhisar.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Tarzınızla farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Spahiler Mobilya 0537 489 07 14.
9: reklamları dinlediniz.

0: Reklam. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
1: Reklam.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, karton piyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
6: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. Ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş. Kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş. En şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş. Marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş. Keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş. Şık gömlekler 299 lira 99 kuruş. Erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş. Kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da.
7: Reklamları dinleyin.
8: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produ-

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Josep Avn'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Bir kişi ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene kilonu ölç, sağlıklı kal kampanyamız vardı. Bu sene de hareket yaşını öğren, sağlıklı kal kampanyamız var. Meydanlarda, kalabalık yerlerde insanların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçüyorduk. Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık. 228 bin vatandaşımızın da fizik tedavi ve fizyoterapistlere eşliğinde kilo vermelerini ve sağlık hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık, dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: her frekansta en iyisi sadece bizde.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
0: Şimdi reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık,

0: Konforlu, yüksek kalitede, özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor. kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 38 94 adres Tuzla Mahallesi Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A Şerefli Koçhisar Ankara Pazar Yeri karşısı.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Reklam.
0: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçhisar'ın kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
1: Reklam.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Abo, bu nerede şimdi?

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman dışı alanda çıkıp rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaşırken müdahale 3. gününde de sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
0: Şimdi reklamlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
5: Pasifik Su Arıtma.
0: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
5: Pasifik Su Arıtma.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seç al fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş.
8: Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da.
9: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
10: Alalım ama nereden?
9: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
10: Fiyatlar nasıl?
9: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
10: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
8: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3/1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2/A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.
1: Seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim. Başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim. Sen yoksan

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. Ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin

0: tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jil pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 6177.
2: Şerefli Koçhisar.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 6177.
2: Şerefli Koçhisar.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'in olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
2: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507-604-46-0.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537-489-0714. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
7: Reklamları dinlediniz.

0: reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenli arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İl İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 61 77.
7: Şerefli Koçhisar.
8: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su.
9: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri,
10: Pasifik Su Arıtma,
9: filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
10: Pasifik Su Arıtma.
11: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
12: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
12: Modern yaşam alanları, ferah 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
12: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
12: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
12: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İl Kokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
12: Telefon 0538 740 6177.
7: Şerefli Koçhisar.
9: Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 3894. Adres Tuzla Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A, Şerefli Koçhisar Ankara, pazar yeri karşısı.
11: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
13: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş. Keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş. Şık gömlekler 299 lira 99 kuruş. Erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş. Kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
14: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
15: Alalım ama nereden?
14: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
15: Fiyatlar nasıl?
14: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
15: O zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
13: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
16: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
16: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
17: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
3: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
4: Radyo Tuzgün 104.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, ev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 6177.
3: Şerefli Koçhisar.
4: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak

0: odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla. Üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma.
3: filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
4: Pasifik Su Arıtma.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
1: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
3: Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 3894. Adres: Tuzla Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara, pazar yeri karşısı.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Radyo Tuzgörü.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenli arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Şimdi reklamlar.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanıdık. tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 3894 Adres Tuzla Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A, Şerefli Koçhisar Ankara, pazar yeri karşısı.
8: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz: Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536-358-6701.
9: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
10: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
9: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
10: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
9: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
10: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
9: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
10: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
9: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
10: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
9: Telefon 0538-740-6177.
10: Şerefli Koçhisar.
11: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. çocuk reyonlarında kasadan et %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su
6: Arıtma. Tarzınızla farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik değişir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar, hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
7: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
8: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
7: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
8: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
7: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
8: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. sunuyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
7: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
8: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
7: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
8: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
7: Telefon 0538 740 61 77.
8: Şerefli Koçhisar.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Reklam.
2: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçhisar'ın kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
8: Reklam.

Her şeyin en güzeli sizlerle olsun diyoruz. Allah'a ısmarladık demeden önce. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Neye? Allah Allah. Allah Allah söyleyeceğim güzel ablacığım benim. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Sen rahat ol. Yok, ben bu neticeyle bir yere varamayacağım. En iyisi ben kaçayım.

açıldığını ve bundan sonra mutlu olacağımızı söylemiş. Düşünüyorum da yaşasaydı, benim bunca acılarla boğuştuğumu görseydi, en çok üzülen o olurdu. Ağlayıp kahrolduğumda ve acılar kralı olduğumda sevmez, üzülürdüm.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %10.

0: %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
4: Reklamları dinlediniz.

0: reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz.

0: istasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 50 95.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan K.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produk.

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kadri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Yıkama.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuz Gönül.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi. Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan...

0: Fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
0: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, classics ve lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

0: reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Radyo Tuzgül 104.1.

0: düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Yerel başlıyor.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produ-

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyar.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri,

0: Saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 0.
1: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Reklamları dinledin.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Dikkat, dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz?

0: musunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Radyo Tuz Gölü'nde en sevilenler.
3: Ağlamışım, çözülmüyor.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.

0: mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Eskisi gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
3: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklam.
6: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
5: Reklam.
2: Şerefli Koçsar'ın sesi.

tut sazımı vurdular, sanki beni vurdular. Tut sazımı vurdular, sanki beni vurdular. Sazıma nasıl

50 yılda bir gelir, bir yer versen bulunmaz. Asırlarda bir gelir, milyar versen bulunmaz. Yazık olsa kırılmaz benim ağlar yazım. Tam bir ayda kazıdım, hiç ayrılmazdım.